nyam valema ala biri bonya fama denge ala biri bonya bangula bonya yade ala li bonya ala biri bonya fanula bonya yade ala li bonya.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar.

Özümü kattım insan sıfatından, çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gülüşün zerre düş oldum.